0: asan tamî xoş e.
1: Awa çi birinca gen gudeyi xun mare ve dan? Her rojek fardaktan piyade bene o mare.
2: Azadrayz e, azadrayz.
3: Bi gola azad
4: rais, jamali debi rais. Şu et nagren ba plais. Parut bo

Rey Suriye ile Suriye Halebi ve Dimash Halebi rezmi bu kak mazlum çünkü bir şey kabadiyer o aklıysa. İsa kak mazlum ve mesulini o seri rojava ebeli ve bugün keçi kavmağı.